ore java. Dacă ne-a de la bișară, te de stat, tu sume de de sume de de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume de sume Gerdan da rajo da kondere am tabi chartili am bilim sen aşka faiz bir ben rahat rahat eder vazbi adı bir gemin eve sey havi dina varış gülya. Mesel kudar tavan dedi kim Rami Şan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet'i ile terzeyi de hakimi. Şemli edi Arabi Haluk'a dedi gerdan ey kıp kıp geber buhara le kerem kim geli hevan odur no çıka varın. Mücid ve terüz ütürüz bağlı rakot yap şemana kıyalı kımakin rıdya vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Akhle,

Gudarên Aziz îro hefte Gulana 2026 roja pêncşemê ye. Li TRT Kurdî radyoya da bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Netewên Yekbûyî got Israîlê 2.700.000 xezeyî di cihekî pir teng de asê kirine. Di ser agirbestê re 6 meh derbas bûn, lê dîsa jî nangiranî heye. Lazim e vê yekê safî bikin. İsrail'e dağır kerci Asiman ve erişin Lübnan'a kir. Fast dozda bajarokan lihela başur ben vala kirin. Netewen yek buyu diyar kirku jüber ve revşe de kısavet edene. Her ruha çapemenya İsrail'e iddia kirku li Beyrut'e fermandarı Hezen Rıdvan'a ye Hizbullah'a hatiye kuştin. Serok Amerika'ya Trump diyar kirku İran zaftı hoza açtı çebe u got ihtimaleke mezzin emeyle hevbikin. Serok Komarı Cezayir'i Abdülmecid Tebbun hat Ankara'yı Serok Komarı Erdoğan bu merasima fermayı peşvazili ekir. Tebbun ve hatta heşte miheyle Türkiye be. Serok Komarı Erdoğan Vezir-i Karender ve Yer Arabistan'a Saudi Faysal bin Ferhan ile Ankara'yı azımand. Ali Kare Serok Komar Cevdet Yılmaz Balkışent Ser İstikrara Türkiye ve Hapeda Çu. Velateme de navbera Asya, Avrupa ve Afrika'ya da buya cihe evlehiye. Konseya Koordinasyonu ya Türkiye ve Arabistan'a Saudi Civina Seyem Çekir, Vezir-i Karender ve Hakan Fidan Diyarkırku evli ser tekiliyen duali Revşa Khazzao Haremi Akıvine. Navenda Mecadeleya li Dijî Dezenformasyonê got hin kes dibêjin peymana bi Erebistanê re ne ji bo xêra Tirkiye ye. Ev yek ne rast e manipülasyon e. Vezîrê Edaletê Akın Gürlek bi dê bav û avukatên rojîn kabayişê re civînek kir. Vezîr got em bi hemû imkanên dewletê li ser dixebitin. Me telefona wê bona lêkolînê şandi bo İspanyê. Em ê vê neqlê jî bişînin Çînê. Her uha gürlek bi malbata çağla tu alta erajı xeberda. Çağla 26 salam beriya ve hatı bu kuştun. Jidozda guman baran çar di veh maveyede mirin. Vezareti karar da jubo DNA'yı mezelin van deyverin bekirin. Lijnaya politika en hukuki yasero komariye kombu. Vezire perverde Yusuf Tekin got vesayete perdal akvalı serme ferzikir. Li havceye emceye xilaspın. Sistemeke ligori koçikin. Wezareta Malbatê û Xizmetên Civakî wê 608 xebatkaran bigire. Miracat wê heya 22 mehê devam bikin. Navend Meletî li 17 bajaran operasyona FETÖ'ye çêbû. 23 gumanbar hatin qefaltin. Li Stenbolê operasyona Daişê li dar ket, 11 kes hatin zeftkirin. Emniyeta İzmir'e 2 operasyon saskırın, tevi çar gumanbaran 6 kilo tiryak bedest kısk. Interpol'e gumanbarek li Bosna Hersek'e kafaltı bu ani bu velet de Malavi'de ispatın suç hatın zeftkirin kifş buku 20 milyar lira cibahisa der kanuni u kapandın eser internette bedest kıstine. Mahkeme karara hapseda. Li Berwariya Sêrtê kesek bi qaçaxê çû Kîvroşkan lê hat qefaltin 45,000 lira ceza xwar. Ji havînê re hindikmalê zivistanê hêj xatir nexwestiye. Bi şev di navbera Bayburt û Erzeromê de li derbasoka çiyayê Kopê berfbarî. Gudarên hêja bultena saet 11:00 xilas bû. Bixatirê we.

0: Doktoran got Ali Qızıl Khan, Ali Qızıl.
1: Valla, ben de uyuyam bu, hangi sarayı mı bu?
0: Çe bu?
1: Bu hangi cümle dur bu?
0: Eri.
1: Nasıl?
0: Eri az başım, elhamdülillah. Hunçan baş inşallah.
1: Ne
0: sanki tuşu telefon hemen ki dur it, korma nezki telefonu bir biyonji. Yeni kartoda hoşuna keşe, nizan.
1: Nasıl ya, anla beni.
0: Eri. Lene hap pırsın mı hanın diso? Se pırs, az iştabı pırsın, pırsamaya avul derbari rezervin petrol edone. Demeyeceğim, kijan velat li cihane. Xwediye rezervin her mazinin petrol ya. A. Arabistan Saudi. B. Venezuela. C. İran. D. Somali. Petrol her izlede kudarı hay.
1: Saudi Arabistan A.
0: Arabistan Saudi. Vak şıkkı A'yı. Tamam. Vak şıkkı A. Meclisi qeyd kir. Pırsamaya düdyon. Ligor hesabın matematikiyen Mimar Sinan. Navend İstanbul'a kudarı. A. Şehzade başı. B. Çemberli taş. C. Bağcılar. D. Güngören.
1: Çemberli taş. Dabla var ekran mı?
0: Dabla be, dabla be. Şehzade başı haya çemberli taş. Tu çi İstanbul'a? Ape Ali.
1: Ya çüme bu sefer çüme problemi manı.
0: Tu قد مراق نکه تنه گود استانبول هنده مازنه مازنه که ناوند استانبوله کده
1: مازنه مصرف تویی مدیری مگو ناوند او یکی هم که یزی برکی داری
0: که داری
1: بزگو او شورا دو سیرکجی سیرکجی بردی اوی یعنی جی مرکز اوی
0: اره سیرکجی جی نزی که چنبلی تاشه جی شهزاده باشه جی زیده جی هف دورنی نه لی نقطه یک هیا نقطه یک هیا لبه داره و ها ستون اکی دانی نه Yani vakti ku liberbi mizgafti darbastı ve mizgaf tekeye videre aynı bir vin nabiyeti so. Berli mizgafti darbastı ve o kevire ki keske seri nimi sanına gotna navend İstanbul'a ev dere.
1: Bir taş mı?
0: Küdere ya?
1: Kikili taş, çemberli taş.
0: Çemberli taş, li her çoğaz mı kevir mevi got, bak kevir cine be. Yani navşık kondu. Şehzade başı heye, çemberli taş heye, bağcılar gün gören.
1: Bağcılar gün gören mi? Çemberli taş Şehzade başı mı zannediyor? Çemberli taş
0: mı? Tamam, çemberli taş. Bak şu kabeyi mecbubi havaya kayıt kir pırsamaya sesiyon. Zaningi ha Fırat'ı. Liki can bacarıya. A. Erzincan. B. Malati. C. Elaziz. D. Mirdin. D. Jigot Elaziz.
1: Elaziz.
0: Tamam, bak Elaziz. Elaziz mecbubi havaya kayıt kir bersate. Malata ve Apeali.
1: Yorum ama sanma bu. Valla mevcuttan ya üzerine emin bu mevcut.
0: Beli.
1: Hadi koyar hakiyemiz.
0: Selam selam çaman.
1: Doğru.
0: Tamam çamanım meh. Api Ali Cibersi'nin kadın cirrahayı bu. Hem ha cirrahayı derdine kemen. Ve cari Hacı Hatiye. Hacı Sinan Hatiye. Hacı Sinan. Merhaba. Hacı Sinan. Hacı. Kodeş terazi. Valla denk eten ne? کامل هنگ که دهی ببینن حتی دنگی خواه به بیهی زر چاو بکن حاجی سینان پاچا دنگ نه ام بچین بری خواه بدن علزیزه مزافر گون گرن حاطیه مزافر بک مرحبا
2: مرحبا زیرا
0: تو بخیر حاطی؟
2: نه بخیری لبامی
0: تو چاوی تو باشی ایشالله
2: الحمدلله من چاوانه
0: والله همجی باشن هیچ دانا پرسان دا باشنا ویتا درباز بها سو اسمیوتا درباز بها
2: بچه
0: تو جارا اولا بشتاره به برنامه دو بی؟
2: نه با جارا دو دیانه
0: اول دو دیانه؟ آه، والا من آوی تشبیر کرده بو ایتا بری برسی زانی بون؟ جارا
2: اول زانی بویری
0: ها زانی، اینشالله توی روژه بزانی
2: اینشالله
0: پرسین مایا اول پرسک دینیه پرسما بوهایه دبیجن کی جان بویر وک دستپیکا سالنامه یا تقویم هجری ده قبول کرن آ فتح مکه ب وحیا اول ج خطبه خاطر خواستن ده هجرت
2: هجرت سال 622 دیان دایه
0: اره
2: میلادی olarak اما هجری و تسبیکرنا تقویم هجریه
0: تسبیکرنا تقویم هجریه یعنی نیز که 700 سال های نوبر تقویم هجری و میلادی دو
2: ورگی
0: و سانه تمامه نه بعضی روشه که پرسته جی بپرسه ما آها و ها پرسته نه اقلی میوانا
2: اولن داری
0: چند سال فرق های نوبر تقویم هجری و میلادی
2: شاید اپی سالان دا جاری دگی شده طبیکی
0: بله
2: مثلا هنکا هفته بلکی چند سالی دشوا yaklaşık yani gence sayıda sanki 5 satır herhalde.
0: Bəli. Nova kişiqo deyi məsa qeyd kir fırsama dudyon. Tebejin tırbe ya hazreti şuayb lükuya. A raha. B merdin. C İstanbul. D Konya.
2: Qadın fırsatı mı tam ne bir kız ev kıyık fırsatı.
0: Tebejin tırbe ya hazreti şuayb. Lüku dereye. A raha Şanlıurfa'yı. B merdini. C İstanbul'e de Konya'ya.
2: Urfa.
0: Raha'ya ya.
2: Hı-hı.
0: Tamam. Tamam. Raha şıkkı ayı mecbubi babayı kayıt kir. Pırsamayı sisyon gibi lobi. Debecen eğer hamu damarın mirov. Dilaşı mirov eki da. Ser bi ser ben danin. Ev dikarın çen caran. Li dora dünyayı bızavarın. A. Niv tur. B. Yek tur. C. Dudunif de dehtur.
2: Üniversite klas kiriye dizanım sayısal değil mi?
0: Aha.
2: Dudunif de şıkkı.
0: Dudunif.
2: Hı-hı.
0: Dudunif. Vak, jmera beriyo tecu vak dudunif gotan.
2: Vergi.
0: Beriyo tecu sorgu da sanki dudunif zeden yine ya.
2: Mal zeden
0: yine. Dudunif coran ev hamı damarın me. Ne ulaşayım edo. Çoğu doğru dünyayı bir garaj. Dıştak garip.
2: Dora dünya 4000 kilometre demek ki 7000.
0: Dıştak usanayı maşallah. Malat ava.
2: Malat cevabı.
0: Malat ava ben ser seran ser çavan.
2: Ser çavan.
0: Ser seran. Tamam çavan ben Muzaffer Bekşi ji Batmanı. Ne ji Batmanı bu? Ji Rıhay. Bersin Fadon. Lên hame biçim Batmanı Osman Belice Hatiye. Osman Bek merhaba.
3: Merhaba ser çavan.
0: Merhaba. Tu bxeyr hatiye afime.
3: Ser çavan ser sera.
0: Tu çavayı baş inşallah.
3: Daha vicde bakı tarazi mi?
0: Çıkı denge de bu kuşa. O ne? Bu ha denge ki
3: kuş. Merhaba
0: ser çavan. Afim güye kuşa ne de televizyonu? Güye kuşa ne de televizyonu?
3: Denge kim ki?
0: Her denge televizyonu tam bir gire. Ama sonra ders büyük. Tuşku da eri batmanı yaz kula.
3: Ez iki köprü mü?
0: Küleri iki köprü.
3: Şehir iki köprü.
0: Eri. Serseran. Ev caravule tüjiti. Beşler evet, gibi.
3: Evet, caravule.
0: Eri. İnşallah tu pırsan bızani. Hibiyo min eva. Naha pırsamaya avul derbar zeyran dana. Dibijin, sadi notu nehi rezervin zeyriyen cihane li kuya. A. Libini okyanusan. B. Dinav ciyayanda. C. Li sisika, yani li dendika dünyayı de de deste zer froşanda.
3: Beni okuyanı sade.
0: Ki cana?
3: Beni okuyanı sade.
0: Beni okuyanı san.
3: Evet.
0: Sade notu ne hevi? Beni okuyanı san. Sade ya kivi sarı yardı ya. Evet. Wow. Cibo sade ya ki çi şartı kim vi dünyaya ha. Cibo sade ya ki zeyre. لیوک شقا آیه لبین اخیانوسان ما قید کرد پرسامه دودیان جبو قداندنا وظیفه یا لشکری را چه تی گوتن؟ آ فرار ب آزاد ج پایدوس د ترهیس
3: کجاره کرنی شقا بیجه؟
0: وقتی دی بیجن اسکری خلاص دبه دقده جبی را چه دی بیجن؟ آ فرار B. Azat C. Paydos D. Terhis
3: Terhis
0: Terhis bu ya
3: Evet
0: Abi çen sal beri de askeri kir?
3: Benim
0: Eri
3: 80 Türkiye'de klas kiriye
0: Klas kir Haçtı yu sisyon tu çuyi Yan haçtı dudu yon çuyi
3: Haçtı dudu açı
0: Oo, du sal anta askeri kir?
3: Evet Hacda sal
0: Hacda mı?
3: Evet.
0: O çok zedeş ya. İdi şaş mı bu? O da şaş mı şişim var. Ne direş at demez çok askeri. O da şaş mı şişim direş at. Yova hacdeh mehun. Ey maşallah. Vak terhis de gud. Mecbubi avaya qayıt kir. Pırsamaya sisyan. De ki can sure Kur'an'ı da. Du caran besmele der bastı be. A. Sure Bakare. B. Sure Tevbe. C. Sure Nemli. ده سوره کوثر
3: این چه سوره

0: Kijan? Kijan sureyde du caran besmele derbastı be. A sureye Bakare, B sureye Tevbe, C sureye Nemli, D sureye Kevseri. Kijan abi.
1: Nem?
0: Di Kijan sureyde du caran besmele derbastı be.
1: Nem suresi.
0: Nemle. Yani şıkka C'yi.
1: Evet.
0: Mecbi ve ovayı kayıt gir. Malat ava, Apı Osman. Serseran, Serçavan. Emanet Kudu be. Serseran. Tamaşavanın mecbi hele Erzurum ve Naha telefonuma hatiye. Kasım Temir hatiye. Kasım Bek merhaba.
2: Merhaba, keke Serçavan.
0: Merhaba, tu çavay Kasım Bek. Baş inşallah.
2: Vallahi tu sağ bir kadir pekhanes terazi ve Rahma Kadir Milliye kadar. Tu çavan, baş inşallah. Valla
0: emşi başın, elhamdülillah. İru, jı serhadi pır telefon ten ha. Abi
2: asisyonu. Ben sefer hazdım. Tu dedi, ezvane hazdım ama serhad daha sefer hazdım.
0: Eyvallah, az iyi her deri hazdım.
2: Valla rabbi.
0: Eyvallah, her çıkas rüyamı ne kebe Erzurum eci. Az hamun av, çeyin Erzurum eti sanım ha. Karım şarabı.
2: Ama tüm millet yeti, millet yeti serhad yeti. Kare edika.
0: Li brosti az tam serhadi ninim.
2: Az tam serhadi ninim.
0: Na, kavaşı mı? Av vastan, av vastan. Bəli, nezi ki miksiye. Nezi ki, li av mıntıqa tam serhad ninim. Ha hani ki nezik yani bizim botaniye. Hani ki nezik botaniye.
2: Botan. Er ise ne sera?
0: Ya tam sera. Beri ve
2: dur hafta beri ve kalkın nika. Teşir nak beri kaza seti bu yüzden nika bu vakte kubu ulayet nika işte evi bir serhat. Evi doğana dolu bir gelsin.
0: Beri. Şırna.
2: Beri. Evet. Belki de doğana dolu bir gelsin derbası.
0: Beri. Li, evet. Ben aslında kalmışım dört kısmen. Hani ki bir nezik merdine, hani ki bir nezik serteye, hani ki bir nezik hakkariyeye. Şunlar şey, konu beşi kuva kisi kısma.
2: Ne şu kadar giyane, bu kadar giyane.
0: Hele, ne, şu aliye çandı vette bizim yani. Şu aliye çandı vette, her se çandı ki dinakada da havina. Li, ne ha, Kasım Bey, kisi pırsı medisi hanın, pırsı mey avul derbari maran dana. De bizim, li, kijan velati mar tuneye.
2: Ha beri ha tam defter kimi uzmanlık alanı
0: tekerde. A Amerika, B Brezilya, C Hindistan, D İzlanda.
2: Nika Hindistan'ı mar pırıl, Hindistan'ı pişer çeşit mar hem yani mar yapar tehlikeli de yani.
0: Beli, pişer çeşit.
2: Nika de Hint kobrası, kreit, o an mesela altın mızrak var mar yapar tehlikeli de yani.
0: Otucu cüreyvit sanıyorsa.
2: Ve altın mızrak mesela boynuzda gabon estera diyeceğim. Doğu kahve rengi yani.
0: Anakonda.
2: Anakonda Brezilya'yı.
0: Ha Brezilya'yı.
2: Ali Anakonda o mare ya yeşil Anakonda o mıntıkalı ya vatanı Brezilya'yı.
0: Are.
2: Ha mesela vatanı maide çıngıra gel dili kutu şık şık şık şık şık şık şık şık şık şık
0: şık şık şık şık şık
2: Evet, çıngıraklı İran. Yani evet. Asas engel etken ama çıngıraklı İran şu an haberi.
0: Evet, evet, Amerika'ydı peki.
2: Evet, vatandaşı Amerika'ya, bayağı evet. İskandinav ülkesi ama tümün, yani para hem de kere. İzlanda evet, İskandinav ülkesi ya. Evet.
0: Hele İskandinav ve tüne.
2: Tünün, ne? Ve sermaye para ya.
0: Ha, jibar sermaye tüne.
2: Sermaye derfi 10 para, derfi 10 para.
0: Evet. Marjil ve derin oji.
2: Nazi na.
0: Tamam. Bak şıkkı de İzlanda mausa kayıt gel. Bir samaya sisyon. Ya düdyon. Sinori Türkiye'yi bıçan bahran rahaya. A 1, B 2, C 3, D 4.
2: 4 haba.
0: 4 haba.
2: Ege.
0: Eri.
2: Marmara.
0: Eri.
2: Deniz Aspi Bahrareş.
0: Eri Bahrareş Karadeniz.
2: Ege, ez İzmir'u mesela Muğla'yı eve. Aha mesela Akdenizli teyi eve. Edene ulu tübeşe.
0: Mersin'e.
2: Mersin'e o an deray. Marmara'yı zaten ez İstanbul'e ev, Yalova'yı ev, Etsiz Hanım, Bursa'yı ev.
0: Evet, yani çar tübeşe, çar hapene.
2: Öyle çar hap yok yani. Yani tamam. Türkiye vakti çar hap, çar hap deniz
0: atıyor. Bümün bencin.
2: Öyle de yek ziha yek beni eri eri bilmiş beyince haber atadı.
0: Bahrovane. Ne Bahrovane?
2: Vane, li vane.
0: Ha Bahrovane. Amna mı Bahrovane? Amna mı Gola vane? Tabii ki Bahrovane. Beyince.
2: Eri vale elhatın Bahrovane. Yani derbas suçu ak tamar kilisesi. Zaman mı yek o tevi gora kır avi enfer kayı kira çün. Ümidi mi yek mi aynı gora mı tutuldu kaç ama şu suçlarda zamanı.
0: Tabii ki.
2: Daha çoğunuz al.

Wezareta Malbatê û Xizmetên Civakî wê 608 xebatkaran bigre. Miracat wê heya 22 mehê dewam bikin. Navend Meletî li 17 bajaran operasyona FETÖ'ye çêbû. 23 gumanbar hatin qefaltin. Li İstanbulê operasyona Daişê li darket 11 kes hatin zeft girin. Emniyeta İzmir'e de operasyon saz girin. Tevi çar gumanbaran 6 kilo tıryak bedest hıst. Interpol'e gumanbarek li Bosna Hersek'e qefaltı bu. Ani bu velet. De Malawi'de ispaten suç hatın zaft girin. Kış buku 20 milyar lira jibahisa der kanuni uxapandına ser interneti bedest hıstine. Mahkeme qrara hapseda. Li Berwariya Sêrtê kesek bi qaçaxî çû Kıvroşkan, lihat qefaltin, 45,000 lire ceza xwar. Ji havînê re hindik mah, lê zivistanê hêj xatir nexwestiye. Bi şev di navbera Bayburt û Erzurumê de direrba soka çiyayê Kopê berfbarî. Ve sibê Zere çaryek bu 6,855 lira. Cumhuriyetçi giyiş 44,000 nehsidi. Gıhtarın heja, bültene saat bencan ya TRT Kurdi Radyo'yu bedavi bu. Den baş.

0: Beli Godarin Delal, bername me berdewam dike û pîzbore me hêja Vezcidîn Çelîk li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoya Brastî rol ser mijareke geleke mühîm em disekinin me gotu bu ahlak di serî de çi ye her wekî dinê ji me pirs lê zêde kiri bûm lê ma mosta dixwazim ez wisa berdewam bikim yanî ji bo hemû kesa got hemû gel em dikarin li ser behsa got tenê got ê ku hevpar yanî etîkek wisa got hevpar ez şirîk heye ev ji bo tevahiya ne heye got di jiyanê de em nîşan bidin Gelo awê çi be yanî got awan hevpar dînî nêzî hevdû dike yekitî ew wê hebe
1: Yani heyi hama kısmi heyi. Sedise tüney.
0: Tüney.
1: Debi beji çava. İro dünyada her dere de tuzanı ki ajal çite bir kıymeti. Tu zarar ebi de ajal ne çiteki başı günehe. Şaşi ne başı. Ne var?
0: Beri.
1: Ev gori etik yoni. Yani derev ne çiteki başı. Yani mürov tundi ne çiteki başı. Ne var? Yani dizi netişteki başı. Ama dama kutel diziye neri tu bin yehe diziye de çi heyi gerek tu Jibo çi ev insana dizi kriye. Yani jibo çi kijan faktör tesir kriye. Yani jibo insana dizi kriye. Jibo jiyana hu yani jibo jiyana malbata hu dizi kriye. Mecbur bayi. Yani ne mayi gerek tu Lüyabnar'ı. Ev faktörün kolberkti bejin. Sehe
0: Hadi bin gehe yavide çebil gelo guan
1: şey,
0: bir zanı
1: niyet niyet
0: niyet abi
1: yani
0: beli.
1: Immanuel Kant de beji ki niyet pür tişteki gring gori İslam eji eğer kutte tiştek hareket kır şaşı yancı rastı peşi binge heve dinerin garo niyeta ev insana çıbu jiber ve aliyede emre binerim jibo tevahi tiştin etik kuralen etik kısmi hey ama sediset tüneyi vak çande Amerika u Çande Türkiye vak hev dibin.
0: Na be mumuşta şuka
1: Çande
0: cuda ne?
1: Afrika vak hev dibin. Na. Ev lûr mesela Afrika'da hinek ajal dukucu dibeji başı. Ez iro mişerek kuştiği pırçiteki başı. Ama iro emlebiner gori çande mi hem dibeji tuçuma ajal
0: Şaştı.
1: dukucu güneyi ne var?
0: Beli
1: Jibotu
0: mumuşta.
1: tuyindik. Yani mesela de der ki dembi beji di Çin'e de derin hinek ajal dukun yani tiştenine baş ve dukun gori mi hem dibeji çı ev ajala tu bixwe yan ji tu ev vexwarina vexwe nabe guneyî ne were
0: Beli
1: ka etîk
0: mamoste.
1: ji her tiştî re

0: Ne go
1: Çenebe.
0: tevahî sedî sed ne bu ne var.
1: Vak hev
0: Gori
1: nabeş
0: viya
1: var.
0: wani jmer nişandı. Yani de beji sedî sed ne ama zedetir hinek faktör heyi de tevahiye insana gerekçe bık yani mecburun. Ali edin de emni neri mesela bir ez derketim serması eşhur listim. De beji gol ev mamoste değil
1: Mamuş
0: mi?
1: aziz şaş bir mine meşko
0: Ji goçu
1: peşi.
0: tiştekî wani kir ne
1: Teli,
0: vara?
1: teli.
0: Yan jî ez çûm ez pir peyivim yan jî ez pirim fedikir vana gori çandı, gori dini, gori kemne şopiye me
1: Şoför
0: diguherim.
1: gur rezgirdi ne jide guherandı.
0: Diguherim. Ya türlü mesela bir beji türlü kuyu, türlü Finlandiya'yı. Yani Sveti'yi. De çu tajhur dans kır, tu derket, list, raks kır. Manal de nerha ev insana çıkıp hoçteki başına
1: Yemem
0: vara.
1: bu şaşmay
0: Eve
1: matmay
0: şaşmay
1: ledisek.
0: beni.
1: Ve ev
0: He.
1: çiyem.
0: Yani em gori viyal evin demek gori bajara, gori velata, ev çiçten etik ve ahlaki. Gori bawriya mereji diguherim ama tişte tevahi u rasti heyi insan her tim bi kıymeti
1: Mirov beli.
0: hayvan bi kıymeti yanji goristan bi kıymeti derevi ne başı dizi ne başı vanan tişte di dünyada her der
1: Yoksa go
0: derbaşı
1: şirik yani go hev
0: bel
1: kalb hev bene.
0: vana vani ama tişte din gori çanda gori velata gori bajarı diguherim kanbi becin ahlak ve etik tişteki vaniyem.
1: Beli mamoste. Prastij ber guan mirov jishkwa cuda ne jibo tiştek jibon belki baş bakan jime ego li gelmi jibo vi usa go jishkwa qat fark jineke.
0: Rast.
1: Hem li ser ve jishtekinin welatin beyani go emeji çanda me jishkwa sediset ne wa kebe hem de ali oli de ve her vakidin de ali kültür edeji emineki duri hevin le mirovanti ya go dilnizmi ya guan bigi jin mirova av az bejim yektiye de nav tabahiyen
0: Rast.
1: dünya jiko mirov jishkwa
0: Vicdan yeke.
1: Vicdan yeke beli mamoste em de serwe bu sahneki le din zede bikin av ahlak gelo genetike.
0: Bere kısmı genetik, yani sedi 6-7-1 genetik rastı. Yani faktörü hey. Ama tesirin derdore pır zedetir bu yı ev aliye genetik de faktörü genetik hin hindi kırını. Yani em kanın tişteki onu beji ev rahne yakıcı. Yani malbat ber yetiştiğin başıydı da tişteki hoşuydu da zarık yoku adab muhaşereti da başıydı da iro tevde bu mücudu bin. Bir telefon akı mücudu bir tablet akı bir işi akı kabahatı akı mücudu bin. Nabijin ev zarok gelo çıdıkı da xwaziyi çiyi mektebayı çavayı gori akademiye başı yanjine başı gori ahlakı da çıdıkı. Yani iro türlü nere mesela derin keçulav derin keçek duğazın demek ki keç xostun zedetir aliye keç dibijin ev zavayı me gelo kanı araba kebi kırı vesayete kebi kırı.
1: Garı
0: Xaniye
1: hayn
0: kanı bi kırı.
1: mamusta seri de zehir
0: Zehreme
1: jiheye
0: evi.
1: burası.

0: dikin nakin tiştê nebaş ve duxu ve naxu hevaltiye wî çawa ye navbera xebatê de çawa yî insana
1: Evet.
0: hez dike merhemete wî heyî tune yî tiştê hûnî pir tiştê girîng e îca vana jî malbatê dest pê dike mesela belki tê bîra te dê bavê te di mal de şixur nimêj dikirin gala başiyê dikirin
1: Beli.
0: tiştên başî dikirin tev de top dikin top dibun serê sofre ve pevren nan dixwarin şîv dixwarin ve daxivî digot keça min daxwaziyê te heyî yan jî tune işler hûnî
1: Rast e.
0: saval dikirin
1: Beli.
0: vana aliye genetik aliye malbat değil yür amne dinare insan tev de tenê mayî dê bav xu tenê heştiyî zarok şuma tenê nemînin faktörün derdor o faktörün teknoloji hîn zêdetir bu ser ahlak ve etike de
1: Beli mamoste şu ayı teknoloji ez bavarım ku serekeyim
0: rastın
1: deyle ku ego durani nez dibin raste çteki karaninek başa liyaz bavun ku dinav malbat ede av cuvakien beri şu kat ne mane de u bavj zaroka hin durmane u zarok ji şu
0: rast.
1: dibejin ku eme tene mimi bagleb ji dema balıq bu ne şu kat nasname ekede digerin u dibejin me xwa bibinin av jid ali ahlak jide bandoreke
0: Rast.
1: mezin dedin beli mamoste Musa ji berdewan bikin de aliye perverdi de berî me digot dibistana herî mezin malbat e lê di temenekî de em diçin dibistanê de gelo ev dibistan saziyên ku perwerdî de alî ahlak de dikarî çiştê xinav jiyana gotxwendekaran an jî wek zarokan yani tesîrê wên çi ne?
0: Yani peşi mamoste gerek zarokê xwe xwendekarê xwe baş nas bike û veya jibîr neke. Bibêjin zarê mi hûn çavê mi de ber çavê mi de di rakama zêdetirin. Ez ji we hez dikim hûn aliyê mi de bi qîmeti ez ji we pir hez dikim. Gerek vê hestê bidin zarokê xwe. Yani bidin xwendekarê xwe. Bana pir çiştê girîng. Eger ku mamosten ve hestiye nedin zaroka zarok ve çağı ev bejim mamosteyim jimin haznakı yani despek malbat edeyi aliye ahlakı etikede ama berdevam kırın mektep edeyi dibistan edeyi yani ji dibistana mader deyi farka ama tüneyi şu hevde pır ne cüdayı ve eğer ku mamoste perverde yek baş bıdı zaroka ez bavarım zarok yapır bir şans bı o bu ahlak mezin bi. Yani de navbera dibistanê de mamoste vana dedi. Dibêje hevaltî çi? Ahaftin çi? Tekili çi? Tu ji bo çû gerek bi rêzdarî hareket bike. Keçik çi? Lav çi? Derfetê mere çi? Heqê mere çi? Em gori va derfetena kanun çi bikin? Vana tev de mamoste din ama sistemavi tuneyi. Gerek sistemavi devlet mesela planı, programı, projeyi van çe bikin ki zarok weni veya berdewam bikin perverdeyi. Perverdeyi hev ne matematikî, ne dersa Türkiye, yani ne dersa dîrokeyi. Tev de adab-ı muaşeret, başî, hoşî,
1: Beli
0: ahlak,
1: mamosta.
0: etik, spasî çawa karın mere kanı bikirim. Yani ji mere çawa kanı hevde afu bikin. Afu kırın çiğ. Bana tev de
1: Yani şu
0: mektebe
1: god.
0: de seminer u perverdeyi de mamoste kanı bidin yani.
1: Beli mamosta şu god ali god dilovaniye de yani tiştiyen kon ser kesareti am jimale hindi bin av genetik digejime u har vakidin ji gava god jiyana dibistane de jusa berdewan be ve u de
0: Evet.
1: tevgera dem nişan bikin we jbo me u jbo peşeroja me jbo zaroke me jbo dinya me u cihana me baştir u hoştir be agayen geleke hoş bun mamosta brasti sohbeteke geleke hoş bu az bawrum ku me godar kinin wan ji geleki ji haskir jbo hatna te ku temenesh kan tat ederim az geleke spaz dikim Mamoste gotneteyi dawi hemen ambis dinin paşe
0: Ez
1: stranake emi hatış da bukhazın.
0: gelek spas tıkım. Peşi bıra gudarvanı mecbir nekin. Ahlak ve etik pırtıştaki giringi. Zarokati edebilin zarok yok.
1: Beli
0: Gerek spas
1: mamoste
0: tıkım.
1: em gelek spaz dikin. Beli godarin delal. Psipore meyi heja, şaurmendi meyi koderuniye. Brez vejdin çelikle gelme bu. Hatta gomel dest mahat em lisar ahlak sakin. Ez bavurum kovaji gelek jive mijali tişten jestendin. Emi mamoste kwa hatır jie bukhazin le bi stranake ve stranake avaz ve beje tuevin ve rehavale ve.

5 van 102.0 arı nodu 8.2 kars nodu 9.7 ardahan nodu 9.3 erzurum nodu 4.8 tunceli nodu 3.7 bingöl 88.5 hakkari nodu 2.3 ıdır nodu 4.5 çavewelri güewel mebe

0: Saziya parastin el Stembolê civiya Çavê Cîhanê li ser fuara parastin hewagerî û pişesaziya fezaya ya mezintirîna Ewropayê saha 2026 ye. Kanala Amerika'ya Bloomberg'i yekem füzeye Türkiye'ye balistik anav parzeminan yıldırım handı manşette de da. Kanalı Gohat'e Türkiye'de kevenav hezin leşkeri yen bijarte. İsrail cifuar ejnez ve dişopine. Rojnameha mari vejbo yıldırım hane got, bala hemu cihane dikşine. Hadra gahandın ku füzeye peşketi tefkariyeke hurtaya heza Türkiye'ye. Platforma Nüçeyana Spanya'ya Libertad Digital Eji, Balk Şanser Taybetiyen Yıldırım Haneu Got ve Tesira Türkiye'ye jeopolitik zedettir bibe. Çapemenya Yevnanji Got, Yıldırım Haneli Cihane denk veda. Malpera Nüçeyana Macaristan'e Neokon Eji, biberfirehi behsa Yıldırım Hane kir. Malpere Got, Türkiye'ye füzeyeke girin çekriye. Di fuara saha 2026 de gelek teknolojiye nû hebûn. Kovara pişesaziya parastinê ya Fransa'ya European Defense Review vêjî bi berfirehî behsa van berheman kir. Kamikazeya millî kuzgun û sîstema obûseya li ser wesaîtan Attila jî cara ewil dihatin nasîn. Kovarê bi taybetî jî balkişan ser van berheman. Malpera nüçeyên pişesaziya parastinê ya Almanya'ya Defense Network'e jî derheqê fuarê de nüçeyeke berfireh çêkir. Malperê balkişan ser pêşketina pişesaziya parastinê ya Türkiye'ye. Çapemeniya Bulgaristan, İran, Çin, Fas û Filistînê jî 2026 saha Expo ji manşetê da.
1: Em devam bikin o bahsa İran u Amerika'yı kudun haber avan da müzakere çene bu le gelu aşteke mayinde çev be anla yekte merak girin ve müşare da Amerika u İran'ı da huyaniyen cudatyen yani Amerika tiştek dene de berje İran ji tiştek dene de berje te gotun her do alici jibo heza khwa khurt bikin da huyaniyen musa dedim seroke Amerika'yı Donald Trump jareke din got bi ihtimaleke mezin emedi demeke kurtta le bikin Le Seroke Meclisa İran'ı Khali Bafşi got ev ne rastı.
2: Malpera Nuçeyana Amerika'yı Aksiyos'e got Tehran ve Washington dibeku peymaneke yek rupeli imze bikin. Seroke Amerika'yı Donald Trump'şi got ev rastı. Medrojeke de bi İran'ı re hevdîtinin başkırın. Trump got dibeku beriya ziyareta Çin'i emni hev bikin. Seroke Meclisa İran'e Khali Bafşi got ev haber neraste. Parlamentereki İran'e ji got Amerika bi ve nuçeye dahvazen khotine zaman. De NBC'ye Amerika'ya de jil sertenga va hürmüze itaye katveşandın. Ligori ve Trump ji nişka ve planen khoyen liser hürmüze guheran diye. Hat gotin Arabistan'e nehiştiye Amerika barege u kadeveye asmari bikarbine. Jiber veji plan hatiye guhertin. Her uha hat iddia kırın ku jiber erişen İran'e de tesisen leşkeriyen Amerika'ya de zirareke mazın çebuye. Le Amerika zirara hoyalı tesisen hereme hendik nişandı de.
1: Peki ve çevir be, jivir şunda, Amerika tişlek dine de beje, İran tişlek dine de beje. Mina, beri xobedin Tehrani, nüneri TRT Harun Aykaç, Lüederi, yedi şopine, o bahsa Ravşa Davi ve bike.
3: Dünya li benda Amerika u İraniye, dibe gelu kengi evi müzakere dest bebikin yan rekeftineki çekin. Arast xali ku çarda madde Amerika şandiyej bo İranê niha İran li ser war maddeyan şirove dike. Berdev ki Wezareta Karên Der ve İsmail Beqayî go em niha li ser van maddeyan sekinin hinik lijneyê men li wê derê fikrê xwe ji hev re dibêjin duvra wexta biryar bidin em bi rêya Pakistanê ve şiroveyin xwe ve biryarin xwe emiş Amerika'yı rab bişinin de go ez nihanı karım ser hürgüliye van tıştaki kısa bikim. Veki dinci veziri Karin Der ve İran'ı Abbas Arakçı go em rekeftine ki adilane u hamut tışta bigre binciye xwe em bu avay tıştaki duhazın. Disa do serroki meclisa İran

0: Çekirna ve yiro hazır kırna, millet hamu hatiye vederi sava açılış oy.
1: Velati bi vekirina mizgefte kef xoş bun. Mizgeft hem jibo ibadet, hem jibo serdanin turistik amade ye.
2: Li herêmê zivistan devam dike. Li Bayburt, Artvin, Erzurum û hin bajarên din berfbarî li Iğdır û Tunceliyê rê hatin girtin û ekîp ji bo vekirina rêyan dixebitin.
1: Demsal bahare li herêmê hê zivistan ew berf dibare. Ekîp ji bo vekirina rêyan dixebitin. Li deverên bilindên Îdirê ekîbên îdareya taybet rêyên gundan ve dikin.
3: Üzeydir hot rebe kerem hot ne gundi hem zam memnunuz zam teşekkür edin. Xodi ve gişt razı ve.
1: Li Erzingan u Dersim'e li deverin bilind ekip jubo ve kirina reyan dıxabitin. Li Bayburt'e bi şevji berfket. Qada bajer dimaha gulan ede disa çil sipi bu. Dimenin kelehe u derdora ve hecai ditine ne. Dinavbra Erzurum u Bayburt'e de li derbasoka cihye qopaye berfbari. Li vê derê trafîk carcaran hêdî meşya. Li Sarqamuşa Qersê li aliyekî zivistan li aliyekî jî bihar heye. Li derbasoka Handerê ya 2368 metre bi berfê 40 sipî bu. Li van deran bihar nayê ekîb li şirnexê riyan vedikin. Li hin deveran bejna berfê jiya makîneyên kar derbas bûye. Li Yusuf Elyan avçaya Artvin'i li gundê avcılarê berfket. Li derbasoka güzel yaylaya li ser riya Erzurum u Artvin'i berf u pûkê trafik xiz zahmetiye. Li gelek deran hêj berf nehelyaye. Li Kanîreşa Bingolê ji ber ku riyên zozanan hêj girtîne heywandar heywanên xwe li deştê diçêrînin.
2: Emenah Jael Azizi xebereke xweş bînin serekdanê li navçeya Arıcakê şivanekî li çolterê televizyoneke şikestî dît. Yılmaz Uygur çarçoveya vala ya televizyonê danî ser kevirekî çû pêşiya televizyonê û rewşa hewayê pêşkeş kir. Bêra jî dîmenin xweşik çêbûn tabî. Nam bihevra li wan dîmenan temaşe bikin.
4: Arkadaşlar görüyorsunuz böyle aşağıdan çok kötü bir dolu geliyor. El azına doğru gidiyor. Elazığ'ı şimdiden uyarıyorum. Vallahi odur geliyor. Böyle işiniz mişiniz varsa çabuk görün. Vallahi geliyor bakın karşıya bakın. Şu anda Elazığ'dan 100 kilometre uzaktır. Ona göre hasar kitabınızı yapın. Bak şimşekler de katan çakıyor. Bak görüyorsunuz. Bak hep şimşekler çakıyor. Hadi hepiniz Allah'a emanet olun. Elazığ dikkatli ol geliyor.
2: Beriya çend rojan li herêmê Teyrokê li dar û zeviyan da bû li rixa û navçeyên wê jî darên fistiqan zirareke mezin dîtine. Endamên meclîsa hilberînerên fistiqan li baxçeyên fistiqan geriyan û dar kontrol kirin. Cotkar dixwazin di demeke kurta zirara wan were tespit kirin û alîkarî bo wan bêdayîn.
5: Çend roj berê li gelek bajarên herêmê baran û zîpikbarî bav û bagerê zirarda baxçe û zeviyan. Li Rihayê jî ji ber baran, zîpik û bagerê darên zeytûn, beyî ve fıstıkan zirareke mezin dîtin.
6: Bu gider. Bu gitmiş. Bak bu da gitmiş.
7: Derbe dibine derbeymiş.
6: Şimdi buradan sakız verir.
5: Bir taybeti li navçeyin bireci, halfeti, bozova, haliliye, ukare köprüye zirareke mezin gaj diye darin fıstıkan.
7: Yani sağlam bir sürgün bir şey yok ha başkanım.
5: Endamen meclis sahil berinerin fıstıkan arıhaye li bahçeyin fıstıkan geriyan ufeki kontrol kırın.
8: Va afat bu afat va bela bu afat bu tasarımına. Çiftçiye me gündiye me pir pirişan bu. Üreticiye me ki de herse ki pir pirişan bu. Malpaş kabine mavadaranla iş izip ki med umru hayatı kadın hatta ve yaşa me tu afata ke vayn nedi. Me zibke ke vayn nedi. Ma zibke qasik evseli çuşka ve umru hayatı kadın diye.
5: Cotkar dibêjin zirara me zêde ye. Divê di demeke kurtde xisar were tespit kirin û alîkarî bêdayîn.
9: Mi cara hîn de umrê xwe de tu afatê wanî mezin nedî. Zîpika mezin eyênî bîyên ji hêkê hema hema çûktir bû. Bîna gûza. Li

0: Şiyamen, ma tu alikariya dayika xwe nake ku terişkê girê bide.
1: Bele. Dayê, berf tişewite.
0: Cana min, ev ne pêkane. Şiyamen, were vir. Zû were. Divê em birevin, destê min qet bernede.
2: Çi dibe?
3: Haydi, hamu bu cevin. Suye, suye, suye, suye. Bersi evde, suye. Bersi evde. Cihye kodi yarpke. Suye, tülküyü, tülküyü suye.
0: Tav, ezi kalacı rojabayı beregeyeme.

0: Şiya menk. Rauşa jer çilo ya.
1: Ve dîtin başa.
2: Vakti asan sonra ben gayi bir cih bekam.
0: Başa.
3: Am li benda bergirtina dana yana.
0: Kabiner.
3: Tabi nakli gerdanik bora bir nevsa.

0: Çiya menk?
1: Tu başi, tu başi tiştekî
2: peynim. Hiçbiri jor!
3: Ez başım kaman noka.
4: Kuştuna min ne hevsana.
5: Cenk bo, yorra şava
0: ya. Bu bine dil asaya, germahiya bedene bilinde lev saklama.
5: Çavayı.
3: Hadi.
6: Tu baş bu işi aman.
1: Ji baş bu ne işi çetir?
0: Hendik ma bu xop pijandın ha.
3: Brasti, tu tırsi ayi. Listi kazarokan
4: bulo.
0: İcer nahi tu zaman direjend ki.
3: Bara vaji te diremen ve kapola ya kuro.
5: Vay, am jivine re dayrang man. Haydi, am harın. Tu çuma bersiv nadi?
3: Tu dizanî ku ew ê çi bibêje. Heta ez neqedînim, ez ê neçim derekê.
5: Bi serketinê te yê li vir wî zanibiya, ew ê gelekî şanaz bibûya.
3: Na, nabihîse.

0: Ha, vaya, şah banuye jive geriye.
1: Ve bilem asansör dıkabitin.
0: Kemze de.
1: Vaya zibim.

0: Roj baş saymin. Roj kapır hoşa.
1: Saat absurda.
0: Hauca na ki fravine mi vagarın.
1: Brez hey.
0: Daha na bes baskım.
1: Şiamen.
2: Devez patroneta re bakhavam.
1: Na der basi hindrubu. Jimroven rezemenike re der peşi bekirin. Haris de